0: Yavaş yavaş sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

Bahçe duvarından açtın, bahçe duvarından açtın, sarmaşık güllere dolaştın, sarmaşık güllere dolaştın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
3: 0543-746-3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Masal gibi başlar.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 24 Eylül 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz, ilk sıcak gelişmemize programımıza başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Diğer yandan Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 7 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. Fon sahiplerine tedbir uyguladık. Bu açıklama Bakan Gürlek'ten geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunus Paksoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, fon sahiplerine tedbirler uyguladık. 40 milyonluk transferi durdurduk ifadelerini kullanmış. Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği, taraflar birbirine girdi deniliyor. Kocaeli'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika yangını davası kapsamında Dilovası Belediyesi'nde ruhsat ve dijital sistem incelemesi için keşif gerçekleştirildi. Keşif sonrasında basın açıklaması yapıldığı sırada sanık avukatının sözlerine ailelerin ve avukatların tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı, olay büyümeden önlendi deniliyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz efendim.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin hedef alındığını belirtti. Saldırıda mürettebat üyesi iki kişinin yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı kaydedilmiş sıcak bir gelişmeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Cevdet Yılmaz, sermaye piyasası açıklamasında bulunmuş yapısal bir sorunun olmadığını belirtmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, biz sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun olmadığını görüyoruz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir ifadelerini kullanmış. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bir açıklama var. Kamuoyunda yer alan farklı bilgiler üzerine tasfiye edilen 131 fondaki net tekil yatırımcı sayısı açıklandı deniliyor. Merak ediliyordu. Yatırımcı sayısının 455.758 olduğu bilgisini paylaştı kurul. Yatırımcılara resmi açıklamaları dikkate alma çağrısında bulunuldu. Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin yer alan farklı bilgiler sosyal medyada sürekli dolaşıyordu ve Sermaye Piyasası Kurulu bu konuyla ilgili 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdiğini hatırlatarak, fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıklamış değerli dinleyenler.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Hazine ve Maliye Bakanlığı, FATF'ın Türkiye'ye ilişkin 5. tur karşılıklı değerlendirme raporunun yayımlandığını duyurdu. Raporda Türkiye'nin FATF'ın 40 seviyesinin 38'ine uyumlu bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin ve gri liste riskinin bulunmadığı kaydedilmiş değerli dinleyenler. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine seçilen Medine Pamuk'un istifasının ardından Adalar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek için toplandı. Toplantıda gerginlik yaşandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı deniliyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında dikkat çeken görüntüler yer alıyor. Medyada görüntülerde Kozinoğlu'nun yürüyüş yaptığı sırada ışıkların yaklaşık 14 dakika söndürülmesi ve rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının hemen ardından kahve içtiği bardağın yıkanması dikkat çekiyor. Diğer yandan Hasan Atilla Uğur'un ifadesi de ortaya çıktı. Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dil altı hapını nereden temin ettiğini hatırlamadığını belirterek kamera görüntülerinde elinde götürdüğü belirtilen cismin ne olduğu da açıklanmamış değerli dinleyenler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden

istifa ettiğini açıkladı. Bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Diğer yandan Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 7 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında operasyonlar devam ediyor. İkinci dalga operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş, detayları biraz sonra aktaracağız. Kastamonu İnebolu'da 2 katlı ahşap evde çıkan ve çevredeki 9 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Güçlükle yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yavaş istifa kararını daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum sözleriyle duyurdu değerli dinleyenler. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında dikkat çeken görüntüler yer alıyor. Medyada görüntülerde Kozinoğlu'nun yürüyüş yaptığı sırada ışıkların yaklaşık 14 dakika söndürülmesi ve rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının hemen ardından kahve içtiği bardağın yıkanması dikkat çekiyor. Diğer yandan Hasan Atilla Uğur'un ifadesi de ortaya çıktı. Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dil altı hapını nereden temin ettiğini hatırlamadığını belirterek kamera görüntülerinde elinde götürdüğü belirtilen cismin ne olduğu da açıklanmamış değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Play Store'dan indirdikten sonra...
3: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
2: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
4: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
3: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
4: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
3: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
2: 300
3: diye.
2: 300 lira.
3: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
2: evet,
3: veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
3: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
4: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
3: Çok güzel,
2: oluyor.
3: Evet, onu ben
2: çünkü
3: de verdim.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
3: kalmış.
2: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
3: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
3: Harika.
4: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
3: Şimdi
4: İşlem
3: yükleniyor.
4: Bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
3: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
2: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
3: Şimdi bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
3: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
2: Evet.
3: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir." Sayın Yavaş kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullanmıştır. "Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz." ifadelerini kullanmış. "İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur." ifadelerini kullanmıştı Mansur Yavaş, değerli dinleyenler. Az sonra Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın istifasıyla ilgili açıklamalarını sizlere aktaracağız. Giresun'a gidelim. Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynarken su dolu menfez kanalına düşen iki çocuktan 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan ve tedavi gören 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler de doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen maalesef hayatını kaybetti. Üzücü bir haberdi. Giresun'un Espiye'den gelen bir haberdi değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa kararını değerlendirdi. Özel, Yavaş ve belediye başkanlarının alacağı her türlü karara saygılı olduklarını belirtti. CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecinde Yavaş'ın doğru bir yerde durduğunu anlatan Özel, Yavaş butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu özenli cümlelerde seçilmeyi vurgu yapmış, mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuş, biz de bunu kıymetlendirmiştik dedi. Mansur Yavaş'ın birinci sorumluluğunun Ankara olduğunu anlatan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kararın hayırlı olmasını diledi değerli dinleyenler. Kastamonu İnebolu'da iki katlı ahşap evde çıkan ve çevredeki 9 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Güçlükle yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yavaş istifa kararını daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum sözleriyle duyurdu değerli dinleyenler.

0: Ve gelelim önemli, dünya için önemli bir habere. Dünyanın suyu tükeniyor maalesef. Kuyulardan çıkan çarpıcı veriler var. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yeni raporu yayımlandı. Küresel tatlı su rezervlerindeki gerilemenin öngörülemez ölçüde artışta olduğu ortaya koyuldu. 2025 yılındaki nehir akışları 35 yılın en kurak seviyelerinden birine indi. Küresel havzaların %36'sında normalin altında akış görüldü. Buzullarsa yalnızca 3 yılda 1400 gigaton su kaybetti deniliyor. 3 kuyudan ikisi normalin altında denilmiş. Su rezervleri 10 yıldır azalıyor. Yeraltı suları, göller, nehirler, toprak, bitki örtüsü, kar ve buzdan toplanan toplam su miktarı 2014-2016 döneminden bu yana sürekli azalışta deniliyor değerli dinleyenler. Suyumuza sahip çıkalım, tasarruflu kullanalım. Geleceğe daha güzel, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir dünya bırakmak temennisiyle diyoruz. Biraz sonra programımıza diğer manşet haberleriyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
1: Uluslararası göstergelere göre su stresi altında olan ülkemizin 2050 sonrasında su kıtlığıyla karşı karşıya kalması kaçınılmaz. Sınırsız ihtiyaçlarımızla sınırlı kaynaklarımız arasında bir denge kurmalıyız. Suyu korumak hepimizin görevi. Sen de suyuna sahip çık. Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın.
2: Su, sağlığımızın ve geleceğimizin güvencesi, doğanın ve bizim yaşam kaynağımız. Her geçen gün daha fazla doğal alanla birlikte su kaynaklarımızı da kirletiyor ve kaybediyoruz. Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı. Doğada suyun doğduğu ve geçtiği alanları koruyarak, tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, sanayide suyu kirletmeden, verimli kullanarak, kentlerimizde dağıtımdaki kayıpları önleyerek, her damlayı tasarruf ederek suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz. Doğanı koru, suyuna sahip çık Türkiye. Su biterse herkes susar.
3: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
6: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
7: Kimliğinizi alabilir miyiz?
6: Tabii.
7: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
6: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
8: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
6: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
9: İşlem başarılı.
10: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
6: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
9: İşlem başarılı.
11: Reklam.
12: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
13: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

Efendim programımıza devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ahmet Şık fon piyasasındaki soygun iddialarını Mehmet Şimşek'e sordu. Üç isme dikkat çekti deniliyor. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri sonrasında Pusula Portföy ve Terra Portföy başta olmak üzere bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan yoğun katılma payı iade taleplerini, temerrütleri ve piyasadaki sistematik risk endişelerini meclis gündemine taşımış. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şık, söz konusu gelişmelerin Borsa İstanbul'da sert düşüşlere yol açtığını, yatırımcı güvenini sarsarak piyasadaki sistemik risk endişelerinin arttırıldığını belirtti. Özellikle sığ hisselerde yoğunlaşan fon yapıları, olağan dışı fiyat hareketleri ve kısa sürede büyüyen portföy yönetim şirketleriyle ilgili iddiaların kamuoyunda organize bir dolandırıcılıkla soygun düzeni kurulduğuna dönük ciddi ve yaygın tartışmalara neden olduğu vurgulandı. Önergede organize dolandırıcılık iddialarının merkezinde fonun kapalı olduğu dönemdeki kurucu pozisyonundaki 12 kişiyle sonradan çeşitli manipülasyonlarla katılımcı sayısı artırılarak fona sokulan 159 kişi arasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile devlet bürokrasisinden bazı isimlerin ya da bu kişilerin akraba ve yakınlıklarının bulunduğu iddialarına yer verilmiş ve Mehmet Şimşek'e sorular sorulmuş. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek veya açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında dikkat çeken görüntüler yer alıyor. Medyada görüntülerde Kozinoğlu'nun yürüyüş yaptığı sırada ışıkların yaklaşık 14 dakika söndürülmesi ve rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının hemen ardından kahve içtiği bardağın yıkanması dikkat çekiyor. Diğer yandan Hasan Atilla Uğur'un ifadesi de ortaya çıktı. Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dilaltı hapını nereden temin ettiğini hatırlamadığını belirterek kamera görüntülerinde elinde götürdüğü belirtilen cismin ne olduğu da açıklanmamış değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Efendim, programımıza devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Fon sahiplerine tedbir uyguladık. Bu açıklama Bakan Gürlek'ten geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunus Paksoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, fon sahiplerine tedbirler uyguladık. 40 milyonluk transferi durdurduk ifadelerini kullanmış. Dilovası'ndaki fabrika yangını davasında keşif gerginliği, taraflar birbirine girdi deniliyor. Kocaeli'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika yangını davası kapsamında Dilovası Belediyesi'nde ruhsat ve dijital sistem incelemesi için keşif gerçekleştirildi. Keşif sonrasında basın açıklaması yapıldığı sırada sanık avukatının sözlerine ailelerin ve avukatların tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı, olay büyümeden önlendi deniliyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum dedi. Diğer yandan Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 7 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. Kastamonu İnebolu'da iki katlı ahşap evde çıkan ve çevredeki 9 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Güçlükle yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yavaş istifa kararını daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum sözleriyle duyurdu değerli dinleyenler.

Tolga Kalender son yolculuğuna uğurlandı. Bingöl'de lise pansiyonunda asansör kazası, bir öğrenci yaralandı. Ankara'da park halindeki otomobilde iki kişi ölü bulundu deniliyor. Ege Üniversitesi'nde gözaltına alınan 29 öğrenciden 27'si serbest bırakıldı. Haber başlıklarıydı. Haber turumuzu böylece sonlandırdık değerli dinleyenler. Şimdi gelelim hava durumuna, programımızın son bölümünde. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Burdur dışında, İç Anadolu, Ankara ve Çankırı dışında, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalıyor. Marmara'da ise 2 ila 4 derece artış göstermesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeyli ve güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Özellikle Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istenmiş değerli dinleyenler. 24 Eylül 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 25 Eylül Cuma sabahında, haftanın son iş gününde, bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Muhammed Selami Yazıcı 2008-2010 arasında Tokat Başçiftlik ilçesinde kaymakamlık yaptı. Ardından İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi'nde üst düzey görevler üstlendi. Türkiye'de 20 ilçenin il olma potansiyeline dikkat çekilirken Gebze, Alanya ve Tarsus nüfus ve uzaklık açısından öne çıktı. Tokat'ın Erbaa ilçesi listede yer almadı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Tarım ve Orman Bakanlığı 23 Eylül güncel taklit ve tahşiş listesinde zeytinyağlarında hile yapıldığını açıkladı. 21 marka tohum yağı karıştırılarak sahte ürünler satışa sunuldu. Laboratuvar incelemeleri usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Türkiye ve Irak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapılan görüşmelerde Sincar'da devlet otoritesinin tesis edilmesi ve yasaklı silahlı unsurların çıkarılması konusunda anlaşma sağladı. Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak'a teslim edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 131 fonun tasfiye ve ödeme süreçleri için yatırımcıların haklarını korumaya öncelik verecek toplantı düzenleyecek. Toplantıda koordinasyon, finansal istikrar ve yol haritası ele alınacak. Ankara'da Mehmet Çakmak, yapay zeka ile Erdoğan ve Akın Gürlek ile montajladığı fotoğrafları WhatsApp'ta paylaşarak devlet kademeleriyle ilişkisi olduğu izlenimi yaratınca tutuklandı. Çakmak'ın 4 ayrı suç kaydı ortaya çıktı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına yansıyor. ABD, İran gerilimi belirsizliği artırarak petrolü etkiledi. Motorinin litre fiyatı yarından itibaren 2,55 lira artacak ve illerde farklı seviyelere yükselecek. Spor. Christian Eriksen 4 ay içinde ikinci kez yere yığılmasının ardından Wolfsburg ile sözleşmesini karşılıklı feshederek Danimarka'daki ailesine yakın olmak istiyor. Fenerbahçe'nin 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Romelu Lukaku 8 maçta 191 dakika forma giyerek gol atamadı ve kariyerinde ilk kez bu performansı gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli ara sonrası formsuz oyuncuları kesip Batrakov ve Leao'yu daha fazla değerlendirecek, rekabet özellikle orta sahada artacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Play Store'dan indirdikten sonra...
6: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun diye.
5: 300 lira.
6: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
6: Çok güzel, evet, onu ben
5: çünkü
6: de ben.
5: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
6: kalmış.
5: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: Geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi
7: İşlem
6: yükleniyor.
7: Bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Yani bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
5: Evet.
6: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
8: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
9: Reklam.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçak'tan radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Merve Özbey'le yaptık. Yıldız Silbe şarkısıydı. Burçak radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dilara ile devam ediyoruz. Tribün, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yanlışlıkla milyoner oldu ya. Yanlışlıkla manlışlıkla olmuş ya. Bazen de sebebe bakmamak gerekiyor. Sonuca gitmek gerekiyor direkt. Amerika'da efendim bankamatikten bakın $20 çekmek isteyen Julia Yonkowski. Bakiyesinde 999 milyar dolar görünce şaşırdı. Efendim düşünün, evden çıkmışsınız, işe gidiyorsunuz. Sabahın bir vakti diyorsunuz ki para çekeyim ATM'den. Hesabında herkes az çok ne kadar olduğunu bilir. Çık basıyorsunuz, işte nedir 200 lira çekiyorsunuz diyelim öyle. Sonra gözünüze ilişiyor bakiye 999 milyon TL. Bak dolar demiyorum. Bizden gidiyorum farkındaysanız yerli. 999 milyon TL görüyorsunuz hesap bakiyenizde. Ne yaparsınız efendim o an? Ne düşünürsünüz? Tabii bu işin içinde bir hata var. Banka zaten açıklama yapmış ama bana ne? Benim hesabım benim kararım. Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Julia Yonkowski. Bakın günlük ihtiyaçları için bankamatikten $20 çekmek istedi. İstediği sırada sıra dışı bir olayla karşılaştı. İşlem sonrası aldığı fişi inceleyen, ha fişe bakıyor bir de. Artık fiş mi kaldı ya? Yani fiş mi kaldı derken ATM'den efendim işlem yaptıktan sonra hala fiş alıyor musunuz ya? Neyse ablamız almış fişi inceliyor. Hesabında yaklaşık 1 milyar dolar bakiye bulunduğunu fark etti. Ablam devam et para çekmeye. Gün bugündür saldırın. Ne bakıyorsun artık? Bakma, eyleme geç. Bilgilere göre, aktarılan bilgilere göre ATM fişinde toplam bakiyenin 999 milyon 985 bin 855 dolar olarak görüldüğü bildirildi efendim. Küsüratlı bak bir de. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Yonkowski, durumu fark ettiği anda büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Boş ver, tadını çıkar. Bazen insan anın tadını çıkarmayı bilmeli. Bırak, zorlama. Siber saldırı, tamam siber saldırı korkusu olabilir ama bunun sana faydası olmuş bak. 1 milyar dolar var ya hesapta. Olayın ardından büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hafta sonu boyunca siber güvenlik endişeleri nedeniyle yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirtti. Bankanın müşteri hizmetlerinin kapalı olması nedeniyle, nasıl ya? Bizde 7/24 açık. İlgili kuruma ilk etapta erişim sağlanamadığı ifade edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan Casebank yetkilileri durumun sistemsel bir güvenlik protokolünden kaynaklandığını duyurdu. Sistemsel bir güvenlik protokolü. Yonkowski ablamıza yığmışız parayı. O arkadaşın şimdi güvenliğini merak ediyoruz. Bu parayı yığan, bu hatayı yapan. Şöyle bak, yapılan açıklamada vefat eden eşiyle ortak hesabı bulunan Yonkowski'nin gerçekleştirdiği çekim işlemi sırasında dolandırıcılık önleme mekanizmasının devreye girdiği belirtildi. Ya kadın $20 çekecek alt üstü. Hesap üzerine koyulan önleyici blokajın sistem tarafından devasa boyutta negatif bakiye olarak işlendiği, ATM ekranınınsa bu teknik işlemi hatalı bir şekilde pozitif bakiye olarak yansıttığı kaydedildi. Ha yani normalde hesapta eksi 999 milyon küsuratlı dolar var. O şekilde gösteriyor ama o eksiği çıkartmadığı için de artı olarak görüyorsun sen parayı. Siz ablayı mı borçlandırdınız, ne yapıyorsunuz? Ya da şey mi mesela, hani hackerlar hesaba dadanırsa bir bakacaklar eksi 900 milyon bakiyede. Abla uzaklaş buradan deyip hani kendimize daha uygun daha başka hesaplar bulalım diye mesela hackerlar kendi arasında konuşup gidiyor. Bir düşünseniz ama yani sabah böyle bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Daha yeni afyon patlamamış, para çekiyorsunuz ATM'den. Gözünüz hesap bakiyesine ilişiyor. 999 milyon TL var. Yine dolardan bahsediyorum. Yani dolar olsa daha başka olur tabii de. Yani o olsa hoş da olur, güzel de olur. Yok, TL var. Ne yaparsınız mesela? Hani tabii ki insan bir tedirgin olur ama herhalde önce acaba bir bankayı arasak mı? Aramadan önce hani 3-5 bir şey çekip öyle mi arasak? Yani biz paradan da biraz çekmiş bulunduk. Hakkınızı helal edin kardeşim diye. Bizim de ufak tefek ihtiyaçlarımız vardı. Onlara gider. Sağ olun, sağ olun.
ne düşünürdünüz siz?

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
5: İşlem başarılı.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
2: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
6: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
7: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
8: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
9: Kesintisiz Türkçe müzik.
10: Mahmut Uçakçak.

ben mi sana? Gülşen itaat yok radyonuzda. Taparsın her santimine. Allah Allah. Ödersen güle güle naş naş naş. Efendim bakınız, bu robot camiasının ayarı artık kaçıyor. Bunlar dövüş teknolojisine girdi biliyorsunuz. Bir sosyal medya fenomeni çok önemliymiş gibi gitti, robotla dövüştü. Tamam, orada kazandı. Bence orada şike var, kazandırıldı. Hani daha insanlığın hani onuru kırılmasın diye. Bunlar yakında futbol takımı çıkarırlar, voleybol takımı çıkarırlar, basketbol çıkarırlar da çıkarırlar yani. Biz artık bilgisayar oyunu gibi izleriz futbol takımlarını falan. Hani insanlar falan, onları da etkiler bence bu robot dünyası, insansız robotlar. Messi'nin robotu geliyor mesela, düşün. Efendim bakınız, bu da biraz saygısız bir robot yalnız. Dedim ya, bunlar bak yoldan çıkıyor artık yani. Robotun marifeti beklenenden farklı çıktı diyor. Geliştiricisini tekmeledi. Ardından bir de selama duruyor. Oğlum, kim öğretiyor sana bunları? Çin'de bir insansı robotun tanıtımı sırasında beklenmedik anlar yaşandı. Gösteri sırasında robot kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı. Senin ben deyip. Tekmenin ardından mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere savruldu. Oradan kumandaya dalıyor mesela, gidiyor ondan sonra diye. Bak, bir gün olacak bunlar. Tamam, bunlar hala şu an mesela bir şov olarak bakabiliriz bunlara. Fakat bunlar olacak. Bunlar hep olacakların habercisi. Hani artık açıkçası hiçbirimiz rahat değiliz efendim. Düşün ya, altı üstü robotsun. Gidiyorsun, ortalığı karıştırıyorsun. Tam böyle gösteri esnasında meydana yaşanıyor olay. Ne olduğunu anlamaya çalışan mühendis robotun ikinci kez tekme atması üzerine durmuyor da. Bu bildiğin tekme tokat dalmış yani adama. İkinci kez tekme atması üzerine son anda geri çekilerek darbeyi önledi. Bir de karşında tekme atan şey teneke yığını yani. O var, hani insan gibi de değil. Hani vurdu mu Allah ne verdiyse vurur yani. Bu duygusu yok çünkü. Olayda mühendisin herhangi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi. Yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından robot dövüş sanatlarını andıran bir selam vererek gösteriyi tamamladı. Kameralara yansıyan anlar şaşkınlık yarattı denmiş. Bak şimdi tam burada adamcağız o bir şey yapıyor. Nedir o? Bir şekilde hani kumanda etmeye çalışıyor. Bu terbiyesiz geliyor. Bak adama bakıyor. Adam yerde tekmeyle dalıyor. Baya kung fu hareketleri falan yapıyor. Öyle az buz değil ha. Hani geçtiğimiz günlerde böyle şeyde de vardı. Çin'de de vardı. Kung fu yapan, şov yapan robotlar. Bu bildiğin böyle şey, dönerek tekme falan atıyor. Yani öyle basit tekme de değil. Orada adamın kaçabilmesi bile bir şans. Neyse, geçmiş olsun. Bugün böyle başlıyor bu iş. Yarın bambaşka yerlere falan, bunlar yakında silah da çekecek. Yaz bunu kenara, demedi deme.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Yarış 626 bin TL ceza ile sonuçlandı. Oo, ödüle bak. Efendim, 626 bin TL ödüllü yarışımıza hoş geldiniz. Osmaniye'de yolda yarış yaptıkları tespit edilen iki motosikletli ile toplam 626.348 lira ödül ceza kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay el konuldu. Diğerinin ehliyeti ise ömür boyu iptal edildi. Güle güle yarışın artık bunlar. Tabii bunlar yine yarışır, o ayrı bir şey de. Arkadaş, 626 bin lira ceza. Şimdi yarı yarıya değildir belki ceza. Ne olursa olsun yani kişi başı bir 300 bin lira görünüyor en az. 300 bin lira ceza ödeyeceksin. Saçma sapan yarıştığın için. Hadi ceza tamam, eyvallah. Onun dışında bir de ehliyet gitti. Bir tanesi belli, önceden vukuatlı. Onu komple almışlar ehliyeti. Diğeriniz de 6 ay gitti. Osmaniye'de trafik denetimlerinde yolda yarış yaptıkları belirlenen iki motosiklet sürücüsüne toplam 626.348 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre KGYS kameraları ve trafik denetimleri sonucunda yolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsü tespit edildi. Bir de akan trafikte bunlar oluyor tabii. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken diğerinin ehliyeti ömür boyu iptal edildi. Bak, bitti artık. Hani tekrardan böyle kursa gitse falan olmuyor yani. Bundan sonra hayatı boyunca bir araç kullanacağı zaman otomobil olur, motosiklet olur, bilemiyorum artık, kaçak kullanacak ve her an bunun tedirginliğini yaşayacak. Rastgele bir yerden sürpriz bir şekilde trafik ekibi çıkarsa diye. Bak, hep bunu yaşayacak yani, ne gerek var? Böyle yarışsın, ne oldu mesela? Biri diğerini geçse ne oluyor? Hani ortada böyle ödül falan da yoktur muhtemelen. Resmi bir yarış değil. Hani belki şu olabilir. Yemek falan ısmarlama gibi olabilir. Artık bol bol yemek ısmarlarsınız birbirinize. Şöyle acılı olursa iyi olur yani. Hani konuyu daha böyle benimsemek adına. Bak, hep onu söylüyoruz. Ne gerek var böyle şeylere? Ondan sonra yolda mesela trafikte makas atanları biliyorsun. Böyle agresif agresif yaklaşıp hemen böyle sağdan soldan. Abi görünüyorsun, artık ceza geliyor. Bir de kendi hayatın, hadi bak, hiç umurumda değil. El alemin hayatını riske atıyorsun. Orada bir anlık panik, bir anlık yanlış bir hamle, diğer sürücünün paniklemesi. Bunlar maalesef yaşanabilen şeyler yani. Bunun vicdanını ne yapacaksın? Vicdan azabı olmayacak mı yani burada? Ve acelem var diyelim, epi topu normal süren insandan 1-2 dakika önce gidiyorsun. Ben çok gördüm böyle, mesela makaslı falan filan gidip ondan sonra orta şeritte bir yerde takılıp ben onu tekrardan tinkos tinkos geçtim hatta. Yana ve baka baka böyle. O trafikte bir bakış vardır, biliyorsunuz değil mi? İki aracın birbirine bakışı. Hani orada sözler değil, gözler anlatır birbirine ne demek istediğini. Herkesin başına gelmiştir trafikte olanların. Böyle bir araç hatalı çıktığı zaman falan veya siz hatalı çıktığınız bir şey oluyor. Yani hata yaptığınız zaman diğer araç şöyle sadece bakar. Şöyle siz geçene kadar. Orada zaten hani diyalogdur esasında, iletişimdir o. Onu trafikte olanlar anlar yani.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Şimdi bu düzenleme de bayağı bir yılların oldu ya. Arkadaş hiçbir şey yeni kalmıyor. Anında eskiyoruz vallahi. Hey gidey. Pekala. Bakalım neler var neler yok. Bu neymiş efendim? Taksici 920 lira beklerken hesabına servet geldi. Bak hep yabancılarda oluyordu, bizde de oluyor. Ne oldu abi? O ücreti görünce şoke olduğu çocuklarıma haram yediremezdim. İzmir'de taşıdığı yolcusundan 920 lira yerine yanlışlıkla 920 bin lira. Havale alan İzmirli taksici. Müşterisini bıraktığı berbere geri dönerek parayı iade etti. Şimdi abi zaten 920 bin lira o fark edilebilir bir şeydi yani. Adamın hesap da iyiymiş ama. Yani şimdi tamam o an muhtemelen şey dalgınlıkla bir sıfır fazla konmuş. İneceksin ne kadar tuttu artık hani taksilerde EFT havale yapabiliyorsun ne bileyim işte POS geçebiliyorsun falan filan. Ne kadar tutmuş? 920 lira. Orada hemen hesabı şey yapıyorsun. Havaleyi geçiyorsun. EFT yapıyorsun işte. Abimiz de 920 lira yerine 920 bin lira göndermiş. Orada yani hani evet tabii ki çocuklarına haram yedirmemesi çok güzel bir şey. İade etmesi çok güzel bir şey ama iade etmesen daha bir bulurlardı onu. Ondan diyorum yani. Ay ay ay. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan tarafından teşekkür edilerek ödül takdim edilmiş. Bunlar güzel şeyler tabii ki. İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksi şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Celal Sarıoğlu, insanlık ölmemiş dedirten örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogarda ben mesela ilk baştan şey diye düşünmüşüm, gece saatlerinde alınmıştır o yolcu diye. Hani gece saatlerinde bir yerden bir yere götürülmüştür. Gece geç saatlerden o an dalgınlıkla bir sıfır fazla konmuştur diye düşünüyorum ama değil sabah saatlerinde. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otogardan aldığı bir müşteriyi Karşıyaka'ya götüren Sarıoğlu yolculuk sonrasında hayatının en ilginç olaylarından birini yaşadı. Yolculuk esnasında müşterisiyle sohbet eden ve müşterisinin Karadağ'a yerleşme planları yaptığını öğrenen Sarıoğlu yolcusunu tıraş olması için Karşıyaka'daki bir berbere bıraktı. Taksimetrede yazan 920 liralık ücreti banka hesabına havale yani EFT yöntemiyle gönderen müşteri ardından berbere girdi. Hesabına para geldiğine dair bildirimi gören ancak miktara dikkat etmeyen Sarıoğlu aracıyla bir süre uzaklaştıktan sonra mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hayatının şokunu yaşadı. Bizi olsa direkt banka arar. Senin hesabı böyle bir giriş var hayırdır diye. Hesabına yaklaşık 920 lira yerine tam 920 bin lira gönderildiğini fark eden dürüst taksici hiç vakit kaybetmeden aracının yönünü yeniden berbere çevirdi. Büyük bir telaşla müşterisini bıraktığı berber dükkanına giren Celal Sarıoğlu yaşadığı o ilginç anları anlattı efendim. İzmir Otogarı'nda 26 yıldır taksiciyim. Sabah saatlerinde yolcumu aldım Karşıyaka'ya adrese götürdüm. Yolda giderken ettiğimiz sohbette kendisinin Karadağ'a yerleşeceğini, Karşıyaka'da tıraş olması gerektiğini söyledi. Berbere bıraktım kendisini. Vardığımız noktada taksimetre 920 lira yazdı. Ücreti İBAN'a atacağını söyledi. İBAN'a telefonundan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım. 920 yerine 920 bin lira atmış. Teşekkür ederim mesela abi iyi günler. Hani eyvallah biraz gönlü bol bir kardeşimizsiniz diye mesela. Kendisini berberde buldum ve yanına gittim. Hesapta bir yanlışlık var dedim. Parayı gönderdim ödedim dedi. Ödediniz ama biraz fazla ödediniz. Karşılığını verince şaşkınlıkla nasıl yani dedi. Hesabını kontrol etmesini istedim. Hesabını kontrol edince o da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Abi hesapta bir şey kalmamış ya. Ben ne var ne yok göndermişim sana. Peki güzel şeyler tabii ki bunlar ama bu bulunurdu yani. Bugün olmadı yarın adam mutlaka hesabına bakardı yani. Tabii çok geç kalmadan bakmasında da fayda var. Bunlar zaman zaman yaşanıyor maalesef. Neyse geçmiş olsun taksici arkadaşı da kutluyoruz tabii ki.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından Guatemala'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Erdoğan, günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan kökenlerini inkar etmesini beklemektir. Müslümanlar entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
2: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Reklam.
3: Play Store'dan indirdikten sonra...
4: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
3: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
5: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
4: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
5: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
4: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
3: 300
4: diye.
3: 300 lira.
4: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
3: KDV'si, vergisi.
4: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
3: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
5: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
3: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oldu.
4: Çok güzel, evet, onu ben
3: çünkü
4: de
3: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
4: Geldi.
3: Mesajım geldi. Onayla.
4: Harika.
5: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
4: Şimdi yükleniyor.
5: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
3: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
4: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
3: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
4: bir dakika sürmedi.
3: Bir dakika sürmedi. Şansa
4: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
6: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
6: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
7: 0555 463 77 77.
8: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
9: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

Yonca'lı çok güzel bir şarkı. Gitme sakın radyonuzdaydı. Namusun ay muhabbet devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz yine. Sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin efendim. Facebook'tan, Instagram'dan hiç fark etmez ve şimdi Volkan Konak radyonuzda. Doğrudur.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
8: İşlem başarılı.
3: Reklam.
9: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
10: 98.9 FM Radyo Sinerji.
11: Radyo Sinerji.
10: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

Ayşe Altun Önal. Su damlası radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zeyim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve benim dolandırıcılar yine yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ama bakın şu araç alım satımlarında zaten yıllardır biliriz pek çok oyun vardır bu işte. Yani araç alım satımı komple oyun esasında. Ki burada da mesela esas şu da olabilir, komple sistem de değişebilir. Yani nasıl olur bilmiyorum, sadece ilk aklıma geleni söylüyorum. Hani bireysel araç satışını engelleme. Mesela ben aracımı satmak istiyorum. İlana koydum, değil. Bunu artık bir şekilde aracı üzerinden, yani hani mesela galeriler falan bu konuda oluyor ama o da değil demek istediğim. Hani aracımı satmak istiyorum ya, bir sisteme girdim. Ondan sonra bir görevli atanacak. Eksper gibi düşünün. Tabii bu dediğim büyük bir hayal de olabilir ama şu an aklıma gelen şey bunlar. Bir eksper atanacak veya bir işte ne bileyim bir şey yani. Hani devlet tarafından yetkilendirilmiş birisi. Hani araba ekspertiz falan filan, o her şeyi bilecek. Ondan sonra araç satışı onun kontrolünde olacak. Ve hani şey, her şey daha güvenli olması için. Belki şu da olabilir, yani araç almak isterken de böyle bir eksper olabilir. Hani araç alıp satımlarında ara bulucu gibi düşün ha. Ara bulucu gibi. Her şey onda bitecek. Yani para ona girecek. Yani onun kontrolünden geçecek daha doğrusu. Hesabı. Çünkü bu adamlar durmuyor ya. Bak mesela artık güvenli satış diye bir şey var değil mi? Nedir? Para önce hesabı, yani noterden bu işlemi yapmak için para işte hesaba geliyor falan filan. Noterden sonra onaylıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Yani daha güvenli ama adamlar bunun da yolunu buluyor. Bakın Kocaeli'de meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Aracını ilana koyan Bahadır Bostan, güvenlik kapora ve noter masrafı yalanıyla. Güvenlik kapora nedir abi? Kendisine yaklaşan dolandırıcıların oyununu kursaklarında bıraktı. Sahtekarların ağından kurtulan Bostan, şüphelilerle yaptığı görüşmeyi saniye saniye kaydetmiş. Edinilen bilgiye göre, bak, aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sunan Bahadır Bostan'a, yani az çok hangisi oldu biliyoruz. Evet, kısa süre sonra telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten şüpheli, ödemenin güvenlik kapora sistemi adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi. Yeni bir uygulama. Devletin yaptığı... Ondan daha yeni bu. Bak bu en yenisi abi. Ertesi gün Bostan'ı tekrar arayan şüpheli noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39.512 lira yatırmasını isteyerek... Ulan adam arabayı satıyor. Abi ben arabayı satıyorum ama parayı da ben veriyorum yine. 39.512 lira yatırmasını isteyerek bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti. Abi sen parayı yatır, bak eksilmiyor. Bu yeni bir sistem bu. Bu hani ekstra güvenlik. Parayı yatırıp niye eksilmez abi? Araç alım satımı ile ilgilendiği için sistemin işleyişini bilen ve durumdan şüphelenen Bostan, dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle tekrar iletişime geçip işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti. Canım yani şimdi para göndermedi diye hani şey mi? Bak herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrendi. Hani işlem yapılmıyor mu öyle? O da iyi. Yaşananları anlatan Bostan, bak pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar. Yarın için güvenlik kapora sistemiyle göndereceğiz paranı dediler. Ben de öyle bir sistem olmadığını söyledim kendilerine. Az çok bu işleri biliyoruz. Devamlı araba alış satışı yaptığımız için demiş. Böyle bir sistem olmadığını söyledim. Yeni sisteme girdiğini söyledi. Sistem yeni ya, bugün devreye girdi. Güvenlik kapora. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı. Abi notere geçiyorum. Paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden dedi. Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada.
mobil bankacılığına giriş yap. Sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek dedi. Sen gönder parayı mı? Düşmeyecek o şey. Rakam olarak görünecek sadece. Ben de orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu. Şöyle sürdürüyor sözlerini. Ben adamlara ben şu anda müsait değilim. Daha sonra sizi tekrar arayacağım dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim. Böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için herhangi bir işlemde bulunamayız dediler. Bir dolandırıl önce. Önce bir dolandırıl. Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahil oluruz dediler. Ben de onun üzerine tamam işte mesela başkaları dolandırılmasın diye acaba bir müdahale olamaz mıydı? Tamam bu adam uyanmış mevzuya. Dolandırılmaktan yırtmış ama mesela bu işi bilmeyen birisi ikna edilemez mi parayı göndermek için? Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini. Video kaydı aldım görüşmemizi. Gerçekten o işlemi yapacakmış gibi demiş. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü ben çünkü bu işleri daha yeni başlamış. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar diyor. Yani yok bu durmuyor ya bu dolandırıcı vakaları. Bak sistem belli nedir? İşte güvenli ödemeyle paranı yatırıyorsun. Kontrollü bir şekilde ondan sonra noterden falan işlemler yapıldıktan sonra onaylıyorsun. Para geçiyor hesaba. Durum böyle. Ama ve lakin adamlar onun da ötesinde bir güvenlik geliştirmiş. Güvenli kapora. Sen gönder bak sen de gönder ben de gönderiyorum. Hiçbir eksilme olmayacak lan. Para gönderiyorum nasıl? Yok abi. Ay, dediğim gibi yani bunu artık bu araç alım satım ondan sonra ev alım satım bu gibi şeylerde hani kontrol tamamıyla vatandaştan çıkmalı. Yani alıcı için de satıcı için de bence. Ben bir yere başvuracağım mesela nedir işte yetkilendirilmiş birileri olacak tabii ki.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap,

0: Kebap, Urfa Kebap, Beyti Kebap, Vali Kebap, Ali Nazik Kebap, Çökertme Kebap, Lahmacun, Pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam. www.radyosinerji.com.
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.
3: Mahmut Uçakçan.

Mert Demir, hazırım inan kaybolmaya radyonuzdaydı. Bu neymiş, sabah gözünüzü açar açmaz kahve arayanlar dikkat diyor. Ben? Bu bildiğin, şu an beni anlatıyor bu. Nedeni bakın neymiş diyor. Uyanmak. Hani daha böyle zinde başlamak bir de alışkanlık, yılların alışkanlığı. Neymiş efendim, bu sabah gözünü açar açmaz kahveye yönelenlerin bu davranışı yalnızca kafein arayışıyla açıklanmıyor diyor. Araştırmalar sabah uykuluğu, günlük rutin, kafeine alışkanlık ve biyolojik ritmin bu tercihte rol oynayabileceğini işaret ediyor. Vallahi ben bu kadar detaylı düşünmüyorum. Gidiyorum kahveyi içiyorum. Benim mevzu o yani. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan, ona bakmıyorum yani. Peki kahveyi uyanır uyanmaz içmek doğru mu diyor. Yani pek çok diyetisyenle görüştük. Hayır. Ama bu da benim bir kusurum olsun. Sabah gözünü açar açmaz kahve makinesine yönelenler için bu içecek yalnızca güne başlamanın bir parçası olmayabilir. Kahve bazı kişilerde uyanıklığı artırma amacı taşırken bazı kişiler için zamanla günlük rutinin değişmez bir unsuru haline gelir diyor. Bende ikisi de mevcut. Hem rutin hem de uyanıklığı artırma yani. Ya alıştım ben yıllardır ama böyle ya. Araştırmalarsa sabah kafein tüketiminin uyanıklık, uyku düzeni ve alışkanlıklarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor demiş. Sabah kahvesini hazırlamak bazı kişiler açısından alarmın çalması, yüz yıkamak veya kahvaltı yapmak kadar otomatik bir davranış haline gelebiliyor. Bu nedenle kişi yalnızca kafeinin etkisini beklemekten ziyade bildiği bir rutini sürdürmenin verdiği rahatlığı da arayabiliyor diyor. Bak, diyetisyenler sabah kahvesinin birçok kişi için bir ritüel olduğunu ve rutinin bozulması durumunda huzursuzluk hissedilebildiğini belirtiyor. Evet, çok doğru. Uzman ayrıca kafeine verilen tepkinin kişiden kişiye değiştiğine dikkat çekiyor. Bu durum, kahve içmeden kendime gelemiyorum diyen herkesin aynı psikolojik özelliğe sahip olduğu anlamına gelmiyor demiş. Kahve içmeden kendime gelemiyorum veya ben hani kahve içmeden kendine gelemeyenlerdenim. Mesela bazıları var, Americano. Onlar da öyle yani. Bir de hani Americano içmeden kendine gelemeyenler var. Onlar biraz daha entelektüel kesim oluyor. Hani ben düz sıradan bir vatandaş olarak normal kahve içmeden. Peki kahveyi uyanır uyanmaz içmek doğru mu? Bilimsel çalışmalarda kafeinin beyindeki uyku... Tamam, geç bunları. Dolayısıyla sabahın ilk dakikalarında kahve arayan bir kişi bunu yalnızca kahve sevdiği için yapmayabilir. Önceki gecenin uykusu yetersizse veya kişi sabahları doğal olarak daha geç açılıyorsa kafeini hızlı bir uyanma desteği olarak görüyor olabilir. Kişilik özellikleriyle doğrudan bağ kurmak doğru değil denmiş. Vallahi kişilik özelliği falan filan bakmıyorum ben yani. Evet, alışkanlıktan bahsediyor. 90 dakika beklemek şart iddiası kesinleşmiş değil demiş mesela bak. Sabah kahvesi konusunda son yıllarda en çok konuşulan iddialardan biri uyanır uyanmaz kahve içmek yerine 60-90 dakika beklenmesi gerektiği yönünde. Abi 60-90 dakika dedim, 1-1,5 saat. Biz o saate çoktan evden çıkıyoruz, biz yoldayız biz o sırada. Hani ben yani işe gelmeden önce bir içmem lazım benim. Bunun gerekçesi ise sabah saatlerinde kortizol düzeylerinin doğal olarak yükselmesi. Ancak bilimsel açıdan herkes için geçerli kesin bir en ideal kahve saati belirlenmiş değil denmiş. Yani içmek istiyorsan iç diyor yani. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Biz de böyle alışmışız. Mesela bak, bu saat aralığında kahve içmek daha çok mutlu ediyor denmiş. Benim belli bir saat aralığım yok. Gün içerisinde mesela sabah benim fikstir kupayla, Türk kahvesi ama kupayla içerim. Ondan sonra sabahla öğlen arasında bir fincan. Öğleden sonra bir fincan. Akşama doğru bir fincan şeklinde günü kapatırım ben. Mesaiyi bu şekilde bitiriyorum. Ne zamanmış mesela, öğleden sonra aynı etkiyi yaratmıyor diyor. Tamam, hangi saat dilim evladım? Bir şey diyorsunuz, siz de ne dediniz belli değil ya. Uzatıyorsunuz da uzatıyorsunuz da. Şey gibi, ona ben artık haberleri de ona döndürmeye başladılar. Mesela maçı ararsın, işte merak ettiğin bir maç vardı, işte Türkiye maçı hangi kanalda diye yazarsın Google'a, haberler çıkar. Bunu mesela çok büyük Türkiye'deki hani çok önemli haber kanallarının siteleri bile aynı şeyi yapıyor. İşte Türkiye bilmem ne maçı ne zaman hangi saatte, başlığı buluyorsun giriyorsun, lan onu da yaz işte, şu gün şu saate şu kanalda diye. Yok, iki takımın bütün geçmişi hepsi yazılıyor önce.
Ondan sonra işte bütün oynadıkları maçlar birbirleriyle. En önemli spor olayları. Ta en sonda çok bir, tek bir satırda işte şu gün şu saatte oynanacaktır diye bir cümle. Yani hani sırf böyle bunu nedir o şu saçma sapan Google indekslemesi için falan filan yapıyorlar ama abi Google'da bu kadar gerizekalı yerine koymayın ya. Hani düşündüğünüz kadar gerizekalı değil Google. Hatta sizden daha zeki, ben size söyleyeyim bak. Yaz işte yani sonuç odaklı git. Hem daha çok kişi gelsin o sırada haberine. Anlatamıyoruz bunu, yıllardır anlatamıyoruz. Neyse. İçin yani, kahve içmek istiyorsanız. İşin efendim, işin özü bu.

Pınar Aylin, Aradığın Aşk Bende radyonuzdaydı. Namutin Ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüzü güzelleştirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Mustafa Sandal, Masum Gibi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Muhammed Selami Yazıcı 2008-2010 arasında Tokat Başçiftlik ilçesinde kaymakamlık yaptı. Ardından İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi'nde üst düzey görevler üstlendi. Türkiye'de 20 ilçenin il olma potansiyeline dikkat çekilirken Gebze, Alanya ve Tarsus nüfus ve uzaklık açısından öne çıktı. Tokat'ın Erbaa ilçesi listede yer almadı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesini tam anlamıyla tesis ederek yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verme konusunda anlaşmaya vardı. Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkelerini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli teslim edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında sermaye piyasalarında usulsüzlük yapan 5 zanlıyı tutukladı. Şüphelilerin mal varlıkları donduruldu, soruşturma titizlikle devam ediyor. Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 7,39 kilometre derinlikte olup çevre illerde hissedildi. Yetkililer can kaybı olmadığını ve ihbarları değerlendirdiklerini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, TEFAS'ta işlem görmeyen fonların pay sahiplerine dair bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü durduruldu. Finansal hareketler sıkı denetim altında tutuluyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar motorin fiyatlarına yansıyor. ABD-İran gerilimi belirsizlik yaratıp petrolü etkilerken motorin fiyatları 2,55 lira artıyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 93,45 liraya yükseliyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe ara transferde orta saha takviyesi için 3 futbolcu ile ilgileniyor. Hakan Çalhanoğlu, Yasin Ayari ve Milton Delgado Ocak ayında öncelikle aday olarak öne çıkıyor. Vincenzo Montella, Türkiye'nin Fransa maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na güvenini belirterek performanslarını artırmaları için moral verdi. Galatasaray, sakatlıktan dönen Victor Osimhen'le hücumdaki krizi sonlandırmayı planlıyor. Teknik heyet, Osimhen'in Kasımpaşa maçında oynamasına karar verecek. Okan Buruk, olumlu dönüş bekliyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Reklam.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Play Store'dan indirdikten sonra
5: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira.
5: Tamam 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. yönlendiriyor. Bu kadar.
6: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
5: Çok güzel
4: oluyor.
5: Evet onu ben
4: çünkü
5: de ben.
4: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi
6: İşlem
5: yükleniyor.
6: Bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
5: Şimdi bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu.
6: En zarif dokunuşu.
0: Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Reklam.

yapılır. Ara ara başkaları da söyledi bunu ama bir Emel tadını vermiyor yine be. Böyle altyapılar falan güncelleniyor, yenileniyor ama hani oradaki akustik biraz daha farklı. Pekala. Efendim, yeni araştırma demiş. Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü. Böyle bir beklenti vardı. En son mazota gelen zam sonrası. Sosyal medyada sıkça gördük işte evde şöyle karışım hazırlayanlar diye. Ne karışım hazırlayanlar oldu sormayın. Rütük var. Evde bu şekilde karışım hazırlayanlar şu mazota da bir el atın diye. Bak, dönüştürülmüş yani. Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürülmüş. Nasıl oluyor bu, evde yapabiliyoruz mu? Amerika'da efendim. Bir laboratuvarda araştırmacılar en yaygın plastik türlerinden polietileni 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi. Açıkla yöntemi. Ne yapmamız gerekiyor? Kaynatıyor muyuz falan böyle? Deneylerde yaklaşık %60 benzin verimi elde edildi. İyi, güzel, güzel. Neymiş? Alışveriş poşetleri ve plastik kesme tahtaları gibi birçok üründe kullanılan plastik polietilen atıklarını yakıta dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi araştırmacılar. Patent başvurusu yapılan araştırmanın bulguları Amerikan Kimya Derneği dergisi de yayınlanmış. Yeni yöntemde plastik, al kağıt kalem eline. Alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriliyor. Plastiği aldık, şişeleri falan topladık. Alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriyoruz. Bu tuzlar hem reaksiyonun gerçekleştiği ortamı oluşturuyor, hem de plastiğin uzun moleküler zincirlerini parçalayarak daha küçük yakıt moleküllerine dönüştürüyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Araştırmacılar kullanılan plastiğin yapısına bağlı olarak farklı yakıtların ortaya çıktığını belirledi. Bak, daha basit polimer zincirlerinden benzin benzeri, daha karmaşık zincirlerdense dizel benzeri yakıtlar elde edildi. Bu iş olur. Deneylerde yaklaşık %60 benzin verimine ulaşıldığı yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri ise işlemin 200 santigrat derecenin altında gerçekleştirilebilmesi oldu diyor. Tam ne yapıyor mesela? Endüstriyel kullanım için bir engel var demiş. Araştırmacılar yöntemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınabilmesi halinde plastik atıkların ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Kullanılan malzeme suyu kolayca emiyor ve nem sistemin kararlılığını... Abi, nasıl yapıldığını niye söylemiyorsunuz ki? Ya, iki saattir öyle oluyor, böyle oluyor diyorsun. Yani ne yapıyoruz bunu mesela, şey mi? Yani alıyoruz, kaynatıyoruz bu tuzla muzla veya bekletiyor muyuz? 200 derece altı diyorsun. Demek ki yine bir kaynatıyor, bir ısıl işlem gerekiyor da. Hani onu ondan sonra süzüyor muyuz? İçine bir karışım barışım koymak gerekiyor mu? Direkt arabaya koysak olur mu? Yani bunlarla ilgili aç bak. Burada bu işin fitili ateşlendi. Bundan sonra olacağı söyleyeyim ben. Birisi çıkacak. Evde bu işi yapacak. Bunun videosunu YouTube'a koyacak. Sonra pek çok kişi oradan görüp yapmaya başlayacak. Ondan sonra motor elimizde, sanayideyiz. İş oraya doğru gidecek yani.

Sevişelim, kırıştıralımla radyonuzaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim, binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalınmış. Yani sakin olun öncelikle. Şimdi biz bu konu hakkında tecrübeliyiz. Hani bizim kişisel veriler piyasada çok rahat dolaştığı için. Dünyanın en kritik kolluk kuvvetlerinden biri olan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, yani FBI, siber saldırı iddiasıyla sarsılıyor. Kötü şöhretli Shinny Hunters adlı bilgisayar korsanı grubunun binlerce ajanın kişisel verilerini ele geçirdiğini öne sürmesi kurum içinde geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasına sebep oldu. Tamam, siz yine soruşturma açın. Hani ele geçirildiyse artık onun dönüşü yok. Siz de açın, yakalayın tabii ki. Neler olabilir mesela, nelerle karşılaşabilirsiniz? Hemen buradan FBI ajanlarına birkaç bilgi verelim. Dediğim gibi biz tecrübeliyiz. Normal vatandaşlar olarak bizim bilgiler piyasada yani. Bak mesela, adınıza sahte şirket kurulabilir. Vergi borcu çıkabilir bu yüzden mesela. Ondan sonra bu yasa dışı bahis mevzu var. Oralarda adınız geçebilir. Kripto para hesapları açılabilir adınıza. Ondan sonra bak, çalınan kimlikler yasa dışı bahis sitelerinde ya da kripto para borsalarında onaylı hesap açmak için kullanılır diyor. Efendim, adınıza sahte hat çıkarılabilir. Yine iletişim dolandırıcılığı olur bununla ilgili. Senin haberin yoktur bundan ama senin adına çıkarılmış hatlarla, hatta arada böyle e-devletten kontrol etmek gerekiyor. Bakın arada size. Hani kullandığınız hattın dışında başka bir hat var mı adınıza diye. En popüleri, en bilindiği, en basit olanı kredi ve banka kredisi. Bunlar olabilir. Oluyor yani, oluyor. Ama şey, uygun taksitlerle ödeyebiliyorsunuz. Kredi sonuçta yani. Ve tabii ki sahte ilanlar, dolandırıcılık, işte sahibinden dolandırıcılığı olabiliyor bunlar, yine karşımıza çıkıyor. Yani bunlarla uğraşabiliyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza SMS'ler gelebilir sevgili FBI ajanları. Hani hakkınızdaki suç dosyası işte şu gün görülecektir, ara buluculuk için arayın diye. Oraları aramayın. Onları ararsanız hepsi dolandırıcı onların. Şu saatte dosyanız işte şu mahkemede olacak, işte ceza yememek için falan filan. Mesela sahte trafik cezasıyla uğraşabilirsiniz. Bunlar var. Bunlar cepte. Bunlar bizim bildiklerimiz yani, en popüler olanlar. Yani bizde de çok fazla oluyor. Bunun dışında hayat devam ediyor. Hayat yine bildiğin devam ediyor. Yani biraz daha böyle, hatta rahat oluyorsun hayata karşı. Nedir hani, kişisel verilerini koruma içgüdüsüyle uğraşmıyorsun. Çünkü kişisel verilerini korumana gerek yok piyasada. Hani onun rahatlığı oluyor. Mesela ilk başlarda biraz zor geliyor. Biraz böyle zoruna gidiyor ama bir sonra bir aydınlanma yaşıyorsun. Ya diyorsun, hayat bitmedi. Hayat devam ediyor. Devam yani. İşte bay neymiş? Anne soyadının üçüncü harfi. Boş veriyorsun bunları bir daha. Annenin kızlık soyadının üçüncü harfi falan. O bunları boş ver. Bunlar zaten biliniyor. Arada böyle bir ufak tefek kontroller yapmakta fayda var. İşte mesela banka hesaplarına bakabilirsiniz. Hani kontrolünün dışında böyle bir hareketlilik var mı yok mu? Veya işte yine E-Devlet'ten falan banka, genel banka hesaplarına bakabilirsiniz. Senin açmadığın ama senin adına açılmış banka hesabı var mı? Bunlara falan bakmakta fayda var. Bunun dışında yani yapacak bir şey yok. Hayat aynı şekilde devam ediyor. Devam edecek. Yani ilk günlerde biraz canın sıkılacak ama oluyor yani. Biz alıştık, FBI ajanları da alışacaktır. Sizinle dediğim gibi az önce soruşturmanızı yapın. Hani suçlu kimse, bu bilgiler nasıl çıktıysa bunları bulun. Bulmayın demiyoruz ama bu bilgiler bir kere çıktı mıydı? Daha da toparlanmıyor ondan sonra.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
5: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
2: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
6: İşlem başarılı.
7: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Fırat Boz. Aşk bu radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.39 kilometre derinliğinde olan deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ekipler depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için saha taraması başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
2: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohome Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Play Store'dan indirdikten sonra
6: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
5: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
7: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
6: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
7: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
6: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
5: 300
6: diye.
5: 300 lira
6: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
5: evet,
6: veriliyor.
5: KDV'si, vergisi.
6: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
5: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
7: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
5: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
6: oluyor.
5: Çok
6: güzel oluyor. Evet, onu ben
5: çünkü
6: de
5: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
6: kalmış.
5: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
6: Geldi.
5: Mesajım geldi. Onayla.
6: Harika.
7: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
6: Şimdi
7: işlem
6: yükleniyor.
7: Bitene kadar ayırmayınız.
5: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
6: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
5: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
6: Şimdi bir dakika sürmedi.
5: Bir dakika sürmedi. Şansa
6: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
5: Evet.
6: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
8: Reklam.

Günün tadını çıkartmak üzere Perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir Perşembe olsun diye bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna gününüze eşlik edeceğim. Günün güzel haberleriyle hem uzaklaşacağız gündemden hem de haberdar olacağız. En sevdiğimiz şarkılarla bugün de Perşembe'yi daha keyifli hale getireceğiz. Siz de günden keyif almak istiyorsanız hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

Şimdiki artık resmen sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Dün itibariyle 23 Mayıs'ta sonbahar ekinoksu ile birlikte sonbahar resmen geldi. Zaten sonbahar ekinoksu ile birlikte hava da serinledi. Peki mevsim değişmişken genelde bu zamanlarda biz saatleri ileri geri alıp bir şeyler yapıyorduk. Çok uzun zamandır bunu yapamıyoruz ama çok uzun zamandır yaz saati uygulamasıyla devam eden Türkiye acaba kış saati uygulamasına geçecek mi? Bu sene saatler geri alınacak mı diye soranlar olmuş. Biliyorsunuz normal şartlar altında gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Peki bu sene geri alınacak mı? Keşke geri alsalar çünkü kış vaktinde sabahleyin çocuklar okula o kadar erken saatte gidiyorlar, hava karanlıkta yola çıkıyorlar. Sadece çocuklar değil, mevzu işe giden milyonlarca insan da sabah kör vakitte karanlıkta yola çıkıyor. Peki saatleri bir saat geri alacaklar mı bu sene? Yok, hayır. Yine saat değişikliği yapılmayacakmış. Heveslenmeyelim. Beklemeyelim. Bu senede sabahın kör vaktinde karanlıkta çocukları okula göndereceğiz. Güvenliğinden endişe ederek göndereceğiz üstelik. Biz de sabahın kör vaktinde daha gün aymadan yollara döküleceğiz. Bu senede yaz saati uygulaması devam ediyor. Ne yazık ki diyeyim parantez içinde.

Derin derin esnemeler devam ederken, yine yeni bir günü karşılarken acaba dün gece uykunuzu alabildiniz mi diye soracağım. Çünkü eğer uykunuzu alamadıysanız sabah güne zinde başlayamıyorsunuz. Çünkü eğer uykunuzu almadıysanız gün içinde enerjik olamıyorsunuz. Ama aynı şekilde az uyumak kadar fazla uyumak da aynı etkiyi yaratıyor desem, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan bir araştırmada az uyumak kadar uzun uyku süresinin de insan vücuduna zararlı olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz ya, kararında tadında olmalı her şey. Uykunun da kararında olanı makbul. En fazla 9 saat, 7 ila 9 saat arasında uyuduğunuz vakit uykunuzu alacaksınız. 9 saatten sonrası zarar, alışkanlık haline getirmeyin.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
5: İşlem başarılı.
6: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
2: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
7: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
8: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
9: Reklam.
10: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
9: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

her ne kadar bazı karşıt görüşler kahvaltının önemli bir öğün olmadığını söylese de, her ne kadar kahvaltı yapmayanlar, öğlen 12'ye 1'e kadar aç kalanlar daha hızlı zayıflar deseler de ben buna inanmıyorum. Kahvaltıyı geç yapmayacaksınız. Zamanında uyandıktan bir saat sonra yapacaksınız kahvaltıyı. 7'de mi uyandınız? 8-8.30 gibi kahvaltınız hazır olsun. Hem gün içinde enerjiniz yüksek olacak, hem de aynı zamanda kahvaltıyla güne başlayanlar daha sağlıklı kilo veriyorlar ve daha sağlıklı oluyorlar, unutmayın. Ha, kahvaltı yapıyorum ama geç yapıyorum diyorsanız eğer, bunun içinde şöyle bir detay vermişler. Çünkü öğünlerin yenildiği saati de oldukça önemli demiştik ya geçtiğimiz günlerde. Bu yeni araştırma kahvaltıyı geç yapan insanların kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Biyolojik ritminize uygun güne erken bir öğünle başlamak metabolik sağlık açısından oldukça önemli. Yani kahvaltıyı es geçmeyin. Tabii biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Öncelikle müziğiniz hep açık olsun.

Kadınlar makyaj için ömürlerinin büyük bir kısmını harcıyorlar. Şimdi bunun için bir araştırma yapmışlardı ama onun sonucuna bakmayı unuttum. Neyse, uzun bir zaman, ömrünüzün uzun bir zamanını makyaj yapmak için harcıyorsunuz sevgili hanımlar. Keza erkekler de aynı şekilde tıraş olmak için harcıyorlarmış ömürlerinin büyük zamanını. Peki asıl mevzu cildinize sürdüğünüz kozmetikler. Makyajdan yola çıkacak olursam eğer siz de cildinize fazlasıyla kimyasal sürüyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Hanımlar, beyler, çünkü beyleri de katacağım. İş sadece makyaj değil, kullandığınız güzellik ürünleri, kremler vesaire de içeriyor olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bir kişi ortalama bir günde 126 farklı içerik içeren 9 ürün kullanıyormuş. Yani ne kullanıyoruz? İşte sabun kullanıyoruz, sabunla yüzümüzü yıkıyoruz. Cilt toniğimiz oluyor, temizleyici cilt toniği oluyor, nemlendiricisi oluyor, kırışıklık önleyicisi oluyor. Bunun haricinde tabii cildinize sürdüğünüz kapatıcılar, yansıtıcılar, artık ne diyorsanız adınıza kozmetik ürünler, onları da çokça kullanıyor olabilirsiniz. İşte 9 ürün kullanan kişilerin günde 126 farklı içeriği cildine sürdüğünü söylüyorlar ve her birini de temizlemiyorsunuz. Hatta bazılarını da temizlemek için kullanıyorsunuz, bazılarını cildiniz daha güzel olsun diye kullanıyorsunuz. Fakat işte içlerindeki ham maddelerin daha ucuz oldukları için toksik kimyasallar taşıdığını söylüyorlar. Bu yüzden cildiniz zehir emiyor diyor bu yapılan yeni araştırma. Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Eğer gerçekten sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız genler gerçekten önemli. Bir de su ve sabuna dokunmak önemli. Cildinizi temiz tutacaksınız. Sabunla mis gibi yaptıktan sonra cilt zaten hava alacak. Cildinizi kapatmayacaksınız. Dolayısıyla öyle makyaj yok gibi gözüken makyajlar, işte daha sade olayımlar, daha güzel gözükeyim, kimyasal, vücudunuza kimyasal almış oluyorsunuz. Kimyasal almış oluyorsunuz. Çünkü cildinizin absorbe etme yeteneği var. Bu ürünleri dışarı atmaya çalışıyor. Fakat pek çoğunu da cildin içine emerek yok etmeye çalışıyor. Yani vücut onu ciltle birlikte kendisine katmış oluyor. Kullandığınız kozmetik ürünlerin çok da fazla olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim bu haberle. En doğal halinizle güzelsiniz ne de olsa.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Bazen insan gündüz işe giderken, işteyken ya da ne bileyim dışarıdayken eve gitsem, şöyle bir sırtımı yaslasam, ayaklarımı uzatsam, televizyonun karşısına geçsem diye düşünmüyor değil. Ama işte o televizyonun karşısında geçireceğiniz vakit önemli. Hani bir yarım saat televizyonun karşısında otursanız tamam. Fakat uzun süre televizyonun karşısında oturarak geçirilen vaktin beyni olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Çünkü sadece boş bir ekrana bakıyorsunuz. Televizyon izlemenin, uzun süre boş boş televizyon izlemenin beyin aktivitelerini, zihninizi, beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Tabii hareketsiz yaşamda cabası. İşte bu yüzden uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmeyin diyorlar. Telefon da aynı şekilde. Onu da sürekli kaydırmaktan zihniniz artık odaklanamıyor, düşünme yeteneğini kaybediyor. Yani şu ekran karşısında geçirilen vakti artık biraz daha azaltmanın zamanı geldi de geçiyor bir de.

0: yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Muhammed Selami Yazıcı 2008-2010 arasında Tokat Başçiftlik ilçesinde kaymakamlık yaptı. Ardından İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi'nde üst düzey görevler üstlendi. Türkiye'de 20 ilçenin il olma potansiyeline dikkat çekilirken Gebze, Alanya ve Tarsus nüfus ve uzaklık açısından öne çıktı. Tokat'ın Erbaa ilçesi listede yer almadı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İBB soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla Silivri Mahkemesi'nde ifade verecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırının okul içinde değil, okul önü saldırısı olduğunu vurguladı. Tekin, velilerin çocukların silah ve sosyal medya kullanımında sorumluluk almasını istedi. Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem Bozova fayında gerçekleşti. Uzmanlar fayın 7'ye varan deprem potansiyeline dikkat çekerek yakın zamanda büyük deprem beklentisi olmadığını belirtti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Donald Trump'ın kişisel avukatı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon'la evlilik hazırlığında çift yaklaşık bir yıldır birlikte ve önümüzdeki ay İstanbul'da düğün yapacağı iddia ediliyor. Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi ve tescilli ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri yangına müdahale ederek yangını bir saat içinde söndürdü. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ocak ayında 3 orta saha oyuncusu transferi için çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu, Yasin Ayari ve Milton Delgado transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'da Wilfried Tsingo'nun sağ ayak kas tendon yırtığı nedeniyle uzun sürecek sakatlık süreci belirsizliğini koruyor, dönüş tarihi netleşmedi. Vincenzo Italiano, Türkiye kulüplerinin hakemlere sert tavırlarını ve hakem koordinasyonu için Anthony Taylor'ın görevlendirildiğini belirtti. Alanya Spor maçındaki tartışmalı pozisyon öne çıktı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
4: Play Store'dan indirdikten sonra...
5: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira
5: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
6: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
5: Çok güzel, evet, onu ben
4: çünkü
5: de beğendim.
4: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi yükleniyor.
6: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
5: bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. Şansa
5: İşte şunu bir de iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
0: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
7: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

Son yıllarda zihinsel aktivitelerin azalmasından bahsediyoruz ya, hadi biraz daha kafamızı çalıştıralım, zihinsel aktivitelerle daha güçlü bir zihne sahip olalım diyoruz ya. Çok kolay bir yöntem var hanımlar beyler. Yazı yazacaksınız, el yazısı, bu kadar basit. El yazısı yazmanın beynin yeni bilgileri özümsemesine ve yeni anıları oluşturmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkartmışlar. Mesela günlük tutun, o gün yaşadıklarınızı yazın. Hadi her gün yazmayın sevgili günlük diye giriş yapıp da her gün yazmayın ama önemli olayları aklınıza geldikçe yazın bir kenara. El yazısı kullanın. Telefondaki notlara yazmayın. Bırakın şu telefonu. Kağıt kalem olsun elinizde. En sevdiğiniz kalemi alın. En beğendiğiniz defteri seçin kendinizde. Her gün yazmak için bir sebebiniz olsun. Yazı yazmanın, el yazısı yazmanın daha iyi düşünmeye yardımcı olduğunu, yeni bilgileri de özümsediğimizi söylüyorlar. Yeni öğrendiğiniz bir şeyi unutmamak için de yazacaksınız. Yazın, yazmaktan çekinmeyin. Her gün yazın, mutlaka yazın.

Cinderella'nın hikayesini hepiniz bilirsiniz. O camdan ayakkabı Cinderella'nın ayağını olduktan sonra prensesini bulmuştu prens. Peki ya sizin camdan ayakkabınız bir yıl sonra ayağınıza olabilecek mi? Sadece çocuklar değil, büyüklerin de ayakları büyümeye devam ediyormuş. Bunu ben de fark ettim. Yani bir 10-15 yıl önceki ayaklarımla şu andaki ayaklarım bir değil benim mesela. Numarası da bir değil. O zamanki ayakkabılar olmaz. Dolayısıyla çocuklar gibi büyüklerin de ayak numarasının büyüdüğünü fark etmişler. Cinderella'yı bunalıma sokacak bu haber sonrasında sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayak numarası zamanla değişiyor. Eski ayakkabıya sığmakta ısrar etmek masalın mutlu sonunu acı hale getiriyor. Yani ayaklarınız numara olarak büyümeye devam ediyor. Eski ayakkabılar gelmezse şaşırmayın diyorlar.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şu sosyal medya sayesinde kaç sene önce çıkmış olursa olsun bir şarkı bir anda patlayabiliyor. Mesela eskiden şarkılar çıktığı anda meşhur olurdu, sonra ya kalıcı olurdu ya da unutulurdu. Genelde gerçi 90'lı 2000'li yıllarda, hatta 80'lere de katalım, eski şarkılar şimdi yeniden gözde, o ayrı. Ama mesela Bora Duran'ın 5 sene önce çıkmış olan bir şarkısı var, ondan bahsedeceğim size. Mutlaka duymuşsunuzdur sosyal medyada. 2021'de müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısı aradan 5 sene geçmesine rağmen yeniden dinlenmeye başlamış. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşmış şarkı. Yakaladığı bu güçlü ivmeyle birlikte dijital müzik dünyasına adını yazdırırken yıllar sonra Bora Duran'a zirve heyecanı da yaşatmış. Türkiye Popüler Şarkıları listesinde bir numara Bora Duran'ın Döndüm şarkısı 2021'de yayınlamıştı. Sosyal medya neyi ne zaman meşhur edecek hiç belli olmuyor.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartımızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
7: İşlem başarılı.
0: Reklam.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
9: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Uyku önemli diyoruz. Uykunun önemli olduğu kadar uyku ortamı da önemli uykuya dalabilmek için. Uyuduktan sonraki uyku pozisyonunuz da önemli. Eğer siz yüzüstü yatmayı tercih ediyorsanız uzmanlar yüzüstü yatıp da tek bacağınızı karnınıza doğru çekerek uyumanın omurganız için en kötü uyku pozisyonu olduğunu söylüyor. Bu şekilde uyumanın bel, boyun ve omurganıza ciddi zararlar verebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden yüzüstü yatıp da mesela bir dizinizi, bir bacağınızı kendinize doğru çekerek uyuduğunuzda vücudunuz için, omurganız için en kötü uyku pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii uyku da bilmiyoruz nasıl uyuduğumuzu ama siz yine de vücudunuzu o şekle alıştırmayın derim ben. Sağlıkla uyumak da önemli.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.

Haftanın ortalarında sayılırız. Günlerden perşembe ama yorgun hissediyorsanız kendinizi ya da genel olarak böyle bir dışarı çıktığınızda evi özleyip eve döndükten sonra kendinizi yatağa atma hissi varsa %90'dan daha fazla ihtimalle daha zekisiniz diğerlerine göre. İlginç bir araştırma yapmışlar. Değişik bir yaklaşım. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendisini yatağa atan, yatağa uzanan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Yani yorgun olma ihtimali %90 daha fazla tabii ki ama işte bu araştırmada her ne kadar tembellik gibi gözükse de zihin hassasiyeti yüksek kişiler gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediği için daha fazla yoruluyorlarmış. İşi buradan bağlamışlar. Yani daha fazla yoruluyorsanız daha fazla zekisiniz gibi bir sonuçta çıkartmış olabilirler, haberiniz olsun. Eve gider gitmez kendinizi yatağa atıyorsanız, hemen uzanıyorsanız muhtemelen daha zekisiniz. Yoruluyorsunuz tabii bütün gün. Peki, üzerinizdeki yorgunluğu alacak şarkılar hayatın ritminde, radyonuz açık olsun.

Güzel bir perşembe dedik. Bugün de günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getirdik. İnanıyorum siz de aynı keyfi aldınız. Her gün günden daha fazla keyif almak için kulağınız bu frekansta hayatın ritminde olsun. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmiyle buluşacağız. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Kaçırmayın randevuyu. Yarın yine aynı saatlerde buradayız. Hayatın ritmiyle bugünü hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Türk vatandaşlarına ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcilerine teşekkür ederek, Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu programda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruyoruz. Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Rize valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkın, sel ve heyelanlarda şu ana kadar tespit edilen zararın 1 milyar 42 milyon lira olduğunu açıkladı.
2: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Play Store'dan indirdikten sonra...
3: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
2: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
4: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
3: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
4: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
3: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun diye.
2: 300 lira
3: tamam, 300
2: yapalım.
3: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
2: KDV'si, vergisi.
3: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
2: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
4: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
2: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
3: Çok güzel, evet, onu ben
2: çünkü
3: de ben.
2: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
3: Geldi.
2: Mesajım geldi. Onayla.
3: Harika.
4: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
3: Şimdi yükleniyor.
4: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
2: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
3: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
2: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
3: bir dakika sürmedi.
2: Bir dakika sürmedi. Şansa
3: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu.
6: En zarif dokunuşu.
5: Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
6: İşlem başarılı.
8: Maksimum Müzik Radyo Sinerji
9: Pop 20 İlk 5.
10: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Blok 3 Sebebi Yar.
8: 5 numara.
11: Benim hatam mı burada, benim hatam mı?
10: 4 numarada Can Demir Gel Dedim Geldin.

0: Fest Ajda Pekkan hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kimi özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğur hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
0: En iyi şarkıların nasıl listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zıhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi Eski Kız Meslek Lisesi alanını düzenleyerek Saat Kulesi çevresinde meydan, park, yeşil alan, otopark ve çay bahçesi inşa ediyor. Tokat'ta 23-24 Eylül'de etkili sağanak yağış, Erbaa Gökal'da 27 milimetre ile en yüksek seviyeye ulaştı. Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı, zarar riski belirtildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İBB soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak, rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla Silivri Mahkemesi'nde ifade verecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırının okul içinde değil, okul önü saldırısı olduğunu vurguladı. Tekin, velilerin çocukların silah ve sosyal medya kullanımında sorumluluk almasını istedi. Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem Bozova fayında gerçekleşti. Uzmanlar fayın 7'ye varan deprem potansiyeline dikkat çekerek yakın zamanda büyük deprem beklentisi olmadığını belirtti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Donald Trump'ın kişisel avukatı Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon'la evlilik hazırlığında çift yaklaşık bir yıldır birlikte ve önümüzdeki ay İstanbul'da düğün yapacağı iddia ediliyor. Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi ve tescilli ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri yangına müdahale ederek yangını bir saat içinde söndürdü. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ocak ayında 3 orta saha oyuncusu transferi için çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu, Yasin Ayari ve Milton Delgado transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'da Wilfried Tsingo'nun sağ ayak kas tendon yırtığı nedeniyle uzun sürecek sakatlık süreci belirsizliğini koruyor, dönüş tarihi netleşmedi. Vincenzo Italiano, Türkiye kulüplerinin hakemlere sert tavırlarını ve hakem koordinasyonu için Anthony Taylor'ın görevlendirildiğini belirtti. Alanya Spor maçındaki tartışmalı pozisyon öne çıktı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Sivas'ta yarın hafif yağmurlu, gök gürültülü sağanak bekleniyor, en yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu sağanaklar görülecek, en yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşçakalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Play Store'dan indirdikten sonra
4: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
3: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
5: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
4: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
5: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
4: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
3: 300
4: diye.
3: 300 lira.
4: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
3: KDV'si, vergisi.
4: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
3: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
5: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
3: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
4: Çok güzel
3: oluyor.
4: Evet, onu ben
3: çünkü
4: de.
3: Çünkü sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
4: Geldi.
3: Mesajım geldi. Onayla.
4: Harika.
5: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
4: Şimdi yükleniyor.
5: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
3: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
4: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
3: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
4: Şimdi bir dakika sürmedi.
3: Bir dakika sürmedi. Şansa
4: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
0: Reklam.
6: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
2: Kimliğinizi alabilir miyiz?
1: Tabii.
2: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
3: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
2: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: İşlem başarılı.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
7: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
9: Dünyanın yerel radyosu.

0: De akşam saat 17'den gece 3'e kadar Odun Ateşi'nde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. Gürlek, çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında başkent Taşkent'te temaslarda bulundu. Turizmden edebiyata uzanan işbirliği adımlarını değerlendiren Ersoy, attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz dedi.
2: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Play Store'dan indirdikten sonra...
4: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
3: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
5: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
4: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
5: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
4: Tamam. Ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
3: 300
4: diye.
3: 300 lira.
4: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda, evet, veriliyor.
3: KDV'si, vergisi.
4: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
3: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor. Bu kadar.
5: Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
3: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
4: Çok güzel, evet, onu ben
3: çünkü
4: de ben.
3: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
4: Geldi.
3: Mesajım geldi. Onayla.
4: Harika.
5: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
4: Şimdi yükleniyor.
5: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
3: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
4: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
3: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
4: Şimdi bir dakika sürmedi.
3: Bir dakika sürmedi. Şansa
4: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, bakımı diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212-5656
9: 0543-746-3754.
8: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Doğru döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Belediyesi Eski Kız Meslek Lisesi alanını düzenleyerek Saat Kulesi çevresinde meydan, park, yeşil alan, otopark ve çay bahçesi inşa ediyor. Tokat'ta 23-24 Eylül'de etkili sağanak yağış, Erbaa Gökal'da 27 milimetre ile en yüksek seviyeye ulaştı. Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı, zarar riski belirtildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 yatırım fonundaki milyarlarca liralık hareketleri araştırdı. MASAK, 12 yatırımcının bilgilerinin İstanbul Başsavcılığı'na gönderilmesini sağladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olayın okul saldırısı olmadığını belirterek okul önü saldırı olduğunu açıkladı. Ailelere çocukların silah ve sosyal medya kullanımında sorumluluk çağrısı yaptı. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava sistemi yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alarak hava sıcaklığı 1 ila 2-3 düşecek. 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak, vatandaşlar tedbirli olmalı. Anayasa Mahkemesi yeni partinin ismine yönelik itirazı 29 Eylül'de ele alacak. Yenilik Partisi birleşme teklif ederek krizin çözümünü önerdi. Yargıtay ise isim değişikliğini istedi, yeni parti alternatif arıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınında öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenleri yanıtladı ve atama süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı. Eğitimdeki güncel gelişmelere dair bilgi verdi. Spor. Çorum Futbol Kulübü yönetimi Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdı. Takım ligde 11. sırada yer aldı. Semih Gümüş 55 kiloda İngiliz rakibine yenilerek Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. Haksızlık yaşandığını belirtti ve tecrübeyle mutlu oldu. Milli sporcu Gizem Özer 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Fransız rakibine yenilen sporcu hakemleri de yenmesi gerektiğini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Sivas'ta yarın hafif yağmurlu, gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu sağanaklar görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira.
2: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi.
2: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
2: oluyor.
1: Çok
2: güzel
1: oluyor.
2: Evet, onu ben
1: çünkü
2: de verdim.
1: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Face'in soruyor başkanım, cep imzanı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
2: kalmış
1: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi yükleniyor.
3: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
1: Evet.
2: Muhteşem bir hizmet oldu ya. Harika.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
5: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
2: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
6: İşlem başarılı.
0: Reklam.
7: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legnohom Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Kıyamam.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.
2: Ah rana nin rana nin ayra, yakalım mı yapmayalım mı?

0: Enerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze, sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

0: istemem.
1: Sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, Türk sanat müziğinin en özel örnekleri kulağınızda olmaya devam ediyor. Kadife erkek seslerimizden bir tanesini geride bıraktık ve program birlikteliğimiz güzel bir çalışmayla devam ediyor. Talih'in elinde Oyuncak Oldum bu güzel eserimizi Eylül Turan seslendiriyor.

Efendim şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda birlikteliğimiz seçmiş olduğumuz en özel sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Yıldırım Gürses'in bestesi ve güftesini yapmış olduğu güzel bir Nihavend eser dinlettireceğim sizlere. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert Bebek Çocuk Genç Odası olarak yenilendik ve sizlere çok özel kampanya yaptık. Lacivert Tokat mağazamızdan yapacağınız alışverişlerde tüm ürünlerde net %50 indirim. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %50 indirim fırsatı. Ve bitmedi. Buna ek 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit. Çocuklarınızı ve sizi düşünen, yenilenen mağazamıza özel indirim ve hediye fırsatlarını kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Lacivert, gençliğin trendi. Adresimiz Tokat Turhal Karayolu üzeri. Legno Home Mobilya yanı numara 30. Lacivert Genç Odası.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programa devam ediyor. Ritmimizi biraz daha düşürüyoruz. Güzel bir Yusuf Nalkesen çalışması paylaşacağız sizlerle. Kürdeli cazgâr bir eserdir. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz ömrüm olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen diyecek sanatçımız.

bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı nihavend bir eserle devam ediyor. Şekip Ayhan Özışık'a ait bu güzel eserimizi Muazzez Ersoy seslendirecek. Ne zaman geleceksin diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Efendim sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de sona ermiş bulunuyor. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

keder mihnet gölüyüm. Yaşayan bir ölüm, keremet sağ

0: keramet salla ben.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.
2: Radyo Sinerji reklam servisi 212 56 56
3: 0543 746 37 54
2: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

quando

geçmek. Hadi kır kalbimi defalarca. Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim. Tek başına.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

belki de son defa.

0: Seni her şey gece.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.